Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Sultan Efendim.

Maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu. Hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyurulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu.

Ben tulumi, ben tulumi sazıyım sazıyım. İstanbul senin olsun be gülüm. İstanbul senin olsun be gülüm. Ben köyümden, ben Rize'mden.

0: Sultan Efendi.
1: Kurtulamazsın asla. Yüzyıllarca saklanmış olsan da en kuytu karanlıkta o hep yanında. Ne kadar görmezden gelsen de.

0: Şarkı ne diyor?
1: Severse.
0: Adı aşk olur diyor. Sen ben ayrı yazılır diyor. Ben de biz olalım diyorum sana.

0: Sultan FM.
1: Çabaladım bir yere varmadı. Gördüm ki aşk seni

0: 7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
0: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.

Efendim, festivalden yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 11 Mayıs 2026 günlerden pazartesi bugün. Dün anneler gününü kutladık bir kez daha. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun diyelim. Festivalde iyi müzik 120 dakikaya yakın kulaklarınıza ulaşacak. Volümleri artırın.

Güneyde Aile'nin sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Deniz Tümer Kaan Söğütlü Festival'de sizlerle olmaya devam ediyorum değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Günün en keyifli şarkıları ulaşacak kulaklarınıza bulunduğunuz ortamlarda. Efendim epey bir sıcak günleri geride bıraktık. Hatta bazı noktalarda yine kıyı kesimlerde sıcaklıklar yüksek olmaya devam ediyor ama yurt geneline baktığımızda genellikle yağışlı anları geride bırakıyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar düşecek bu arada, hatırlatmış olalım. Sıcak havaya aldananlar sakın ama sakın kışlıkları bir kenara bırakmasın diyelim.

Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda, eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.

Efendim, dün anneler günü olduğunu söylemiştik. Dünyanın dört bir yanında farklı kültürler ve farklı geleneklerle kutlandı anneler günü. Hayatın ilk sesi, ilk sığınağı, ilk mucizesi onlar. Dünyanın neresinde olursa olsun bir annenin kalbi aynı şefkatle çarpıyor ve gözleri aynı sevgiyle bakıyor, değil mi? Bu yüzden de anneler günü tarihi sadece bir takvim yaprağında işaretlenmiş bir gün olmaktan ziyade çok daha ötesine geçiyor bunun. Peki dünyada anneler günü nasıl kutlanılıyor? Diğer ülkelere bir bakalım mı? Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Geçtiğimiz gün anneler gününü kutladık dedik ve tüm dünyada da anneler günü tabii ki kutlandı. Ama nasıl efendim? Bakalım mı şöyle bir Birleşik Krallık'ta anneler günü öyle sabit bir günde kutlanmıyor. Mayıs'ın ikinci pazarı demiyorlar mesela. Onun yerine Lent yani Paskal yorucunun dördüncü pazarına denk geliyor. Her yıl tarihi değişiyor ama sevgi sabit efendim. Bu geleneğin kökleri orta çağa uzanıyormuş. O dönemlerde hizmetçilik yapan gençler yılda sadece bir kez evlerine, annelerine dönme izni alıyorlarmış. İşte bu özel gün Anneler Pazarı adıyla kutsal bir gün sayılıyor. Kiliseye gidiliyor, aile ziyareti yapılıyor. Annenin eli öpülüyor orada da tıpkı ülkemizde olduğu gibi.

0: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres: Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48

0: Noktada.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmenevi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda, eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.
2: Sul

Çeşitli ülkelerde Anneler Günü nasıl kutlanıyor? Buna bakıyorduk değerli dinleyenler. Meksika Anneler Günü'nü her yıl 10 Mayıs'ta kutluyor. Gün sabit ama coşku sonsuz. Bu özel gün ilk kez 1922'de kutlanılıyor ve başlatan kişi ise Meksiko City'nin ünlü gazetecisi Rafael. Amaç kadınların sadece evde değil toplumda da önemli rol oynadığını vurgulamakmış. Meksika'da bugün tam bir şenlik havasında geçiyor ve sabahın erken saatlerinde evler şarkılarla yankılanırken çocuklar annelerine serenat yapıyorlar. Hatta işi profesyonelliğe dökenler de varmış. Oranın meşhur mariachilerini kiralayıp annelere canlı müzikle iyi ki varsın diyorlarmış.

0: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalle sizlerle olmaya devam ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki anneler günü kutlamalarından bahsediyorduk. Sıra Japonya'da efendim. Savaş sonrası 1949'da Japonya'da anneler günü Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak belirleniyor ve bugün Japon anneleri bu özel günde oldukça duygusal anlar yaşıyor. En yaygın hediye ise bu özel günde Japonya'da kırmızı karanfilmiş. Bu çiçek annelerin sevgi dolu kalbini ve özverisini simgeliyor. Yumurta bazı geleneksel yemekler hazırlanıyor ve sofradaysa bolca sevgi ve huzur var. Dünyanın dört bir yanından anneler günü geleneklerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

0: De. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde. Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
1: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
0: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
1: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
0: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
1: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
0: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
0: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
2: Tarihi Mercimekler Fırını yeni

0: İzzet'in adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Çeşitli ülkelerde anneler günü geleneğinden bahsediyorduk. Peru'ya gidiyoruz şimdi de. Evet, Peru'da bugün aynı zamanda artık aramızda olmayan anneleri, büyük anneleri ve kadın akrabaları da anma günüymüş. Yani yaşayan annelere çiçek götürülürken yaşamını yitirmiş anneler için de mezarlık ziyaretleri yapılıyor. Aslında bu gelenek ülkemizde de var, değil mi? Efendim, Peru'da anneler günü sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kalplerde yaşayan kadınların onurlandırıldığı çok duygusal bir ritüel haline gelmiş durumda diyebiliriz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Tilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde anneler günü nasıl kutlanıyor? Detaylıca incelemeye devam ediyoruz. Şimdi rotamız Tayland efendim. Burada anneler günü tam anlamıyla ulusal bir gösteriye dönüşüyormuş. Burada ilk defa 1950'de kutlanmaya başlıyor. Çünkü kutlama Tayland'ın yeni yılı olan Songkran'ın hemen arkasına, yani 15 Nisan'a denk geldiği için ülkenin kalbindeki isim devreye giriyor. Kraliçe Sirikit. Tayland'ın sevgili kraliçesi aynı zamanda ulusun annesi olarak kabul edildiğinden 1976 yılında karar veriliyor ve anneler günü bundan böyle kraliçenin doğum günü olan 12 Ağustos'ta kutlanıyor ve işte tam o noktada çok daha anlamlı ve görkemli hale geliyor. Bugün geldiğinde çocuklar annelerine saflığı ve sevgiyi temsil eden yasemin çiçeklerinden yapılmış çelenkler sunuyorlarmış. Aileler sabahın erken saatlerinde Budist sahiplere sadaka veriyor ve hayır kurumlarına da bağış yapıyorlar.

günün sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından Anneler Günü gelenekleri listemizin sonuna geldik. Listenin sonunda Fransa var. Fransızlar romantizmi yalnızca sevgililer gününe saklamıyor. Anneler Günü geldiğinde de ülke resmen bir sevgi patlaması yaşıyor. Fransa'da Anneler Günü genellikle Mayıs ayının son pazar günü kutlanıyor. Ama küçük bir kural var efendim. Eğer o gün Pentekost bayramıyla çakışırsa kutlama Haziran'ın ilk pazar gününe kaydırılıyor. Yani takvim biraz oynak ama sevgi hep basit. Bu güzel gelenekte aslında 1920'lerden beri kutlanıyormuş. Peki ne yapılıyor Fransa'da? Öncelikle annelere verilen hediyeler, çiçekler ve kartlar tabii ki işin olmazsa olmazı. Ama Fransa'da en çok tercih edilen çiçek de Mugo oluyormuş. Fransızların Mugoet dediği bu narin ve zarif çiçek tıpkı Fransız anneleri gibi zarif ve duygusal bir seçim.

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554-279-2828.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio'yla aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: kalite tek noktada. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10 Alba İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendim.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim günün keyifli şarkılarını bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim bir konser düşünün şimdi. Deprem etkisi yaratıyor. Evet, komşu Yunanistan'da gerçekleşti. Geçtiğimiz 9 Mayıs'ta Atina Olimpiyat Stadyumu'nda konser veren Metallica sadece konser vermekle kalmadı efendim. Aynı zamanda çevre ülkelerde de büyük ilgi uyandıracak 80 binden fazla seyirciyi stadyuma topladı. Metallica'nın sahneye çıkması ve performansıyla 80 bin kişinin hareketi, özellikle zıplamasının Atina'da mikro deprem oluşturduğu belirtildi. Benzer konser depremi fenomenlerini Yunanistan'da incelemek için istisnai bir fırsat sunduğu belirtilen konserde Atina Ulusal Gözlem Evi Jeodinamik Enstitüsü bilimsel verilerle tescillenen sismik bir hareket olduğunu da kayıtlara geçtiğini söyleyerek fenomeni doğrulamış oldu efendim.

0: RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: İkinci el otomobilde güvenin adresi Köseoğlu Oto Galeri.
3: Köseoğlu Oto Galeri.
2: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Oto Galeri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
2: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
0: RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

Hanımlar beyler, 11 Mayıs 2026 Pazartesi gününde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan, iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha. Yarın haftanın ikinci gününde tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri...

0: vakit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı, 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız.
1: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
3: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
4: Anneler gününün en anlamlı hediyeleri Bozdoğan Çeyiz'de. Evinize değer katacak ürünler, anneleriniz için özel fırsatlarla sizleri bekliyor. Üstelik açık hesap, elden taksit avantajıyla her an yanımızda olan tüm annelerimizin anneler gününü kutlarız. Bozdoğan Çeyiz mağazaları.
5: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Yalçınlar Ticaret katkılarıyla Alem Duran'la Hayata Dair başlıyor.

Alemin En Kral Radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Yine güzel bir hafta başındayız, güzel bir pazartesi sabahındayız. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Gününüz aydın olsun, hayırlı sabahlarınız, hayırlı haftalarınız olsun diyelim öncesinde. Her zaman olduğu gibi kendi yayın saatinizde saatler ta ki 11'e kadar. Gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumları şimdi Alemin En Kralı'nda olacağız. Yine birbirinden güzel, birbirinden özel yorumlar eşliğinde iki saatlik zaman dilimi içerisinde sizlerle beraber olacağız. Yalçınlar Ticaret sunuyor bu güzel yayın akışımızı. Bir Yunus Yalçın kuruluşu olan o güzel mekanda neler var? Evinize dair tüm her şeyi Yalçınlar Ticaret'te bulabilirsiniz. Mobilyadan beyaz eşyaya. Salon takımlarından yatak odasına tüm her şeyi Yalçınlar Ticaret'te en uygun fiyat, en yüksek kalite hizmet anlayışıyla sizlerin hizmetine sunuyor. Ufuk Plaza çaprazında sevgili Yalçınlar Ticaret'e de birazdan uğramış, sunmuş olduğu hizmetleri sizlere aktarmış olacağız.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Kilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitiyor.

0: 0620 0543 746 3059 Can Ciğer Kebap Çorba Salonu Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
1: En iyisi, en lezzetlisi, en ustası bizde. Levent Usta Döner ve İskender Salonu açıldı. Lezzetin zirvesi, ustalığın gerçek adresi. Menüde yok yok. Gerçek yaprak döner lezzetiyle tam 6 çeşit et döner. Bol soslu, efsane İskender. Doyuran pilav üstü, lokum gibi sade porsiyon. En iddialı lavaş dürüm çeşitleri. Tombik, somun... vazgeçemiyor. Adres Kemaliye İlkokulu karşısı Baklavacı İlhan bitişi. Sipariş 0553 127 66 29. Açılışa özel lezzet fırtınası. Levent Usta'yı denemeden döner yedim deme.
2: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: tek noktada. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar yanı Leyla Güzellik Salonu. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10 Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 46 bölü A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
2: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'den geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Yalçınlar Ticaret katkılarıyla Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

Şimdi bazen bazı türküler vardır. Yıllar geçse de yılların eskitemediği en güzel türkülerden bir tanesi. Aslında bu türküleri birçok sanatçımız seslendiriyor ama Özlem Özdil'in o güzel sesinden, o güzel yorumlarından bir tanesi. Alemin En Kral Radyosu'nda beraberce sabahın en güzel saatlerinde beraberce dinlemiş ve dinletmiş olduk. FM Bandı 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda saatler 11'e kadar paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Yalçınlar Ticaret sunuyor bu güzel yayın akışımızı. Bu arada gelen mesajlarımız var. Mesajlarımızı da birazdan paylaşım altına almış olacağım. 348 alan koduyla 813-9790 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından. Kilis Sultan, Alem Duran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Günün en güzel saatlerindeyiz, sabahın en güzel saatlerinde. Bir kez daha açık olan esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Mesaide olan emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek, yine seyrihanede bizleri takip eden tüm dostlarımıza kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle gönlümüzden geçen en güzel eserler öncesinde armağanımız olsun. Burası Gönüllerin Sultanı, burası Alemin En Kral Radyosu. Radyonuz Radyo Sultan'dayız. Saatler 11'e kadar Alemin En Kral Radyosu'nda en özel ve en kral şarkılar eşliğinde FM Bandı 106'dayız. Alem Duran'layız. Çok güzel bir şarkı son zamanlarda. Beğenerek dinlediğim ve çaldığım o güzel eserlerden bir tanesi. Ayırdılar sevenleri, kıydılar bize. Çok güzel bir şarkıdır. Alemin En Kralı'nda olsun.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: 23 yıllık bebek ve çocuk giyimi tecrübemizle yepyeni yerimizde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kilis halkının güveniyle büyüyen Fatih Giyim artık sadece 0-15 yaş çocuk giyimiyle değil, modern, şık ve zarif bayan giyim koleksiyonuyla da hizmetinizde. Kaliteli kumaşlar, her zevke uygun tasarımlar ve her bütçeye hitap eden fiyatlarla ailenizin giyim adresi olmaya devam ediyoruz. Kız çocuklarınız için rengarenk elbiseler, erkek çocuklarınız için enerjik kombinler ve bayanlar için sezonun en trend modelleri Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Adres: Tayyip Erdoğan Meydanı Yukarısı Eski İmam Hatip Lisesi Karşısı. İletişim 0546 894 54 76. Fatih Giyim. Tecrübemizden gelen güvenle ailenizin her yaşına, her tarzına dokunuyoruz.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531-361-0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543-232-2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
3: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
3: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
3: 0551-426-7481, 444-1682, 0850-888-1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni 5 Evler. 0532-460-8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
1: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres Resul Osman yolu üzeri. İrtibat 0542-455-4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar Parkı'yla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
5: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
6: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
5: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
2: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Levent Usta Döner ve İskender Salonu katkılarıyla Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.
7: Zehir oldu ekmeğimiz, balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah, acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk.

0: üçüncü gurbet.
1: Aslında Kıvırcık Ali'nin çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi üçüncü gurbette. Yaban ellerde. Özellikle 3K Güvenlik sevgili Reşit kardeşime selam olsun öncesinde. Kendisi yine tüm sevenler için de özellikle armağanım olsun. Gönlümden geçen en güzel eserler. Abi dinlemedeyiz demişler. 3K Özel Güvenlik. Şehrimizden ilk güvenlik firması. Değerli patronlarına özellikle selam olsun diyelim. En güzel eserler armağanım olsun. Sevgili Reşit kardeşime bir kez daha selamlar olsun. Alem Duran, abim Feridun Yolcu'ya bir şarkı istiyorum lütfen çalar mısınız demişler. Armağanımız olsun öyleyse. Dinlemek için en iyisi olan Alem'in En Kırar Radyosu'nda en kırar şarkılarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Orhan Karakuş, değerli kardeşime de selam olsun diyelim. Bizler de takipteyiz, dinlemedeyiz. 7/24 Radyo Sultan'ı dinliyoruz demişler. Canımız, ciğerimiz, hemşerimiz, toprağımız. Sevgili Mehmet abinin o güzel sesinden Mehmet Yakar sevenler için. Geldi geçti ömrüm desin.

0: Levent Usta, Döner ve İskender Salonu katkılarıyla Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Kilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
0: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuars, jasper

Kehribay Şifa'yı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı Kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Piruze Doğaltaş. Piruze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Piruze Doğaltaş. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.

0: ne güzel türküler değil mi? Mustafa Yıldız Doğan'ın. Şimdi bir küçüktük, küçükken bile köylere giderdik böyle, köyde kalırdık. Yani cuma günü okul tatil olduktan sonra köye giderdik. Köyde kaldığımız sıralar bir bizim bir amcanın Renault arabası vardı. Bu şarkıyı ne zaman dinlesem o güzel günler aklıma geliyor. Hep araçta bu şarkı çalardı. Eskiler güzeldi değil mi? Her şarkının ayrı bir hatırası, her şarkının ayrı bir manası, her şarkının ayrı bir mazisi var aslında.
1: Uçup gitti gönül yuva bir anda.
0: Devam edelim öyleyse. 10.27 yaptık. Halim Sultan'la saat 20'si dinlemek için en iyisi olan Halim'in En Kral Radyosu'nda en kral şarkılarımızı paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz öyleyse. Evet.

106'dayız. Alemin En Kral Radyosu'nda en kral şarkılarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Yine o güzel özlenen şarkılardan, türkülerden bir tanesiyle yolculuğumuza devam edelim. Son yarım saat içerisindeyiz. Şimdi Selami Şahin'in bir şarkısı var, biliyor musunuz? Sevmenim eski değil, eskimeyen dostumsun. Güzel dostlara hitaben. Zara'nın o güzel sesinden dinleyelim öyleyse. Dostum dostum desin, gerçek dostlara. Yani iyi günde değil de, her zaman iyi günde, kötü günde, zorlu günde yanında olan tüm güzel dostlara hitaben özellikle. Bu şarkım armağan olsun.

0: Leventus'ta Döner ve İskender Salonu katkılarıyla Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor. Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istedim.

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: ve kalite tek noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Alba İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46/A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Şimdi Mustafa Yıldız Doğan da dediği gibi aslında bu diyarda, bu diyarda da özellikle kısa zaman içerisinde şehrimize lezzeti ve kaliteyi sunan özellikle meşhur İzorlu Ciğerci Vakıf Ustam. Vakıf Ustam, bir haftadan bu yana ayran düştüm, içmedik ama ayran mı düştük, ne yaptık ustam? Selam olsun sevgili meşhur İzorlu Ciğerci Vakıf Usta'ya da selamlarımızı gönderelim. Kendisine, yine değerli misafirlerine, İzorlu Ciğerci Vakıf Ustam güzel insandır, güzel bir esnaftır. Yakın zaman içerisinde biz onu tanıdık ama şehrimize ciğer kültürünü yaşatan bir insandır aslında. Sevgili Vakıf Ustam, bir haftadan bu yana ne geliyorsun, ne gidiyorsun, ne de radyoda birileri mi söyledi diyor. Yani ismimi neden söylemiyorsun diyor. Yani son bir haftada malumunuz artık kurban ayı yaklaşıyor. Telaş. Yoğunluktan dolayıdır ustam. Selam olsun sevgili ustama. Yine değerli misafirlerine en güzel eserlerimiz ve son güzel eserlerimiz armağan olsun. Edip Akbayram'dan bir güzel çalışmayı, bir güzel eseri dinleyelim. Bu şarkının hemen ardından vedamızı yapalım. Sevgili Yalnız abiye de yayınımızı devretmiş olalım ama öncesinde bir güzel Edip Akbayram yorumu alimin en kralında olsun. Hasretim dinlesin sevgili Edip Akbayram.

0: dönsen.
1: Kadir Baba, selam olsun, sana da armağanım olsun en güzel eserler ve son güzel eserler. Fakir Vinç'in özellikle değerli patronu, değerli kurucusu.
0: Düşüm dillere dönsen de olur.
1: Babaların babası Kadir Baba, sana da armağanım olsun son güzel eserler, özellikle selamlar olsun diyelim. Ben müsaadenizi istiyorum değerli dostlar. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugün de geldik bize ayrılan sürenin sonuna diyelim. Sanayide seni dinliyoruz demiş. Özellikle New Orleans, Akdemirler Traktör değerli CEO'su diyebiliriz aslında değil mi? Sevgili Emre kardeşime selam olsun diyelim. Erhan abiyi de unutmayalım bu arada. Ömer abiyi unutmayalım. Erhan abi güzel insandır. Erhan abinin inşallah en yakın zamanda da çayını içmek ümidiyle diyelim. Emre Demirkıran sanayide Ali Aktaş Şokçu Ali Ustama. Güzel bir şarkı gönderirsen dinleriz abi demiş. En güzel eserler armağanım olsun. Akşam saatler 20'de görüşmek ümidiyle.

Yayını bitirdim ama bir kez daha söyleyelim. Akdemirler New Orleans, özellikle Kilis bölge bayisi. Sevgili Erhan abi başta olmak üzere, sevgili Ömer abiye ve o güzel firmanın özellikle değerli CEO'su diyebiliriz aslında, Emre Demirkıran, değerli kardeşime, Emre kardeşime selam olsun diyelim. Akdemirler Traktör, sevgili Emre kardeşimden, özellikle New Orleans bayisi Emre kardeşimden de sanayide abi dinlemedeyiz dediler. Özellikle son güzel eserimde Şokçu Ali Ustam'a, Ali Aktaş Ustam'a da selamlar olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerinde olsun diyelim. Son güzel eserler armağanımız olsun. Dediğimiz gibi az sonra sevgili Yalnız abi radyolarınızda akşam saatleri 20'de görüşmek ümidiyle, tekrardan görüşmek ümidiyle Alimin'in Kral Radyosu'nu dinlemeye, Alimin'in Kral Radyosu, radyonun sultanı dinletmeye devam ediyorsunuz. Akşam görüşmek ümidiyle, kalın sağlıcakla.

0: Reklamlarınız için arayın görüşelim. 0544 447 52 48
1: 447 52 48
0: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı. Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için ferah salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
4: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
4: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
4: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
4: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682 Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
5: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş. Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
2: Artık yalnız değilsiniz. Yalnız yanınızda. Sultan Radyo'da yalnızlıkları yalnız bırakmak için Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor. Yalnızla Sevgi Çemberi, Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.
3: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
4: Tattınız mı?
3: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
4: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
3: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
4: 873 8850.
3: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
5: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90.
6: 813 97 90.
5: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
6: Anında yayınlansın.
2: En özel, en baba, en damar ve en kral şarkılar. Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.

Seni kaybetmenin korkularını diyor bir yine bilsem. Sevgili Müslüm Baba'yla başladık birlikteliğe. Saatler 14'e kadar sizlerleyim. Yine gün ortasında radyomuza yakışan, yalnızlığı sevgi çemberine yakışan çok değerli sanatçılardan sevdiğim şarkılar hazırladım. Beraberce paylaşacağız. Güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun. Sevdiklerinizle, sevenlerinizle beraber gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin her daim sizlerle olmasını temenni ediyorum. Sadece WhatsApp hattından mesajlarınızı alacağım. Belirtmek istiyorum dostlar. 0348-813-9790 Sultan Radyo WhatsApp mesaj hattıdır. Saatler 14'e kadar bir mesaj kadar yakınım sizlere. 3K Özel Güvenlik ve Türkler Özel Güvenlik. İlk saatlik zaman dilimi içerisinde radyomuzun, yayınımızın çok değerli sponsor firmasıdır. Sultan Radyo'dayız, bölgenin güçlü sesi, şehrin en iyisinde. Yalnızla sevgi çemberindesiniz, yayın birlikteliğimize hoş geldiniz.

0: Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmazken çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: İlaç Kili Radyo Sultan Efendi.

0: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Kilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres: Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızla en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel

0: Doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: En iyisi, en lezzetlisi, en ustası bizde. Levent Usta Döner ve İskender Salonu açıldı. Lezzetin zirvesi, ustalığın gerçek adresi. Menüde yok yok. Gerçek yaprak döner lezzetiyle tam 6 çeşit et döner. Bol soslu, efsane İskender. Doyuran pilav üstü, lokum gibi sade porsiyon. En iddialı lavaş dürüm çeşitleri. Tombik, somun arası et döner. Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. Adres Kemaliye İlkokulu karşısı Baklavacı İlhan Bitişiği. Sipariş 0553 127 66 29. Açılışa özel lezzet fırtınası. Levent Usta'yı denemeden döner yedim deme.
2: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Sultan Efendi.
1: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio'yla aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: noktada.
1: Otoal'ın satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, Emon markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
0: 447 52 48.
1: Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş, doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam, sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Yatırımın mucidi Burak Gayrimenkul. Yatırım denince akla gelen ilk adres. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım-satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık, kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: 23 yıllık bebek ve çocuk giyimi tecrübemizle yepyeni yerimizde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kilis halkının güveniyle büyüyen Fatih Giyim artık sadece 0-15 yaş çocuk giyimiyle değil, modern, şık ve zarif bayan giyim koleksiyonuyla da hizmetinizde. Kaliteli kumaşlar, her zevke uygun tasarımlar ve her bütçeye hitap eden fiyatlarla ailenizin giyim adresi olmaya devam ediyoruz. Kız çocuklarınız için rengarenk elbiseler, erkek çocuklarınız için enerjik kombinler ve bayanlar için sezonun en trend modelleri Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Adres Tayyip Erdoğan Meydanı Yukarısı, Eski İmam Hatip Lisesi karşısı. İletişim 0546 894 5476. Fatih Giyim, tecrübemizden gelen güvenle ailenizin her yaşına, her tarzına dokunuyoruz.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz.
6: Sultanı olmaya geliyoruz.
5: Slow, arabesk, günün her anı en iyi müzik. Radyoların sultanı her an yayında.
0: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: İlaç Gibi Radyo
2: Sultan Efendi.

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
4: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
4: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
4: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
4: 0551 426 74 81 444 1682 0850 888 16 82. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
2: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı, Beşevler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz. Sultanı olmaya geliyorum. Slow, arabesk, günün her anı en iyi mi? Radyoların sultanı her an yayında.
2: Ersöz, çatı ve izolasyon katkılarıyla

toprakları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Gilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı Askeri Gazino bitiyor. 0543 726 1620 0543 746 3059 Can Ciğer Kebap Çorba Salonu, Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
3: Şehrin en keyifli buluşma noktası artık çok yakınınızda. Loca 101 Kafe, Ala Kafe karşısında sizleri bekliyor. Okey severler, oyun tutkunları, sıcacık çayınız, keyifli sohbetiniz ve eğlenceli oyunlar burada bir arada. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek, günün stresini atmak ve kaliteli bir ortamda eğlenmek istiyorsanız adresiniz belli. Loca 101 Kafe. Adres: Ala Kafe karşısı. Loca 101 Kafe. Keyfin yeni adresi.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Kamur Anakkor bu güzel dakikalarda Radyonuz Sultan'da. Ben Coşkun, abim Feridun Yolcu adına senden bir şarkı rica ediyorum diyerek gelen mesajım var. Sevdiklerim için senden bir şarkı bekliyorum. Selamlar diyerek dinleyicimizden gelen mesajım. Berzan Tene, bütün şarkıları armağan ediyorum Uygar Doğanay'dan diyerek. Tuana'dan gelen mesajımız. Yeni Sanayi'den Hakan Bey'e sevgi ve selamlarımızı iletirken, Karataş'tan dinlemekteyim diyerek Ökkeş'in göndermiş olduğu mesajımız var. Yine Cengiz Han dostları adına sıradaki şarkılarımızı armağan eden gönüllü dostlarımdan. Selamlar yalnız abi, adım Esra diyerek gelen bir başka mesajımız var, yerine getirelim. Gün ortasındayız, yol almaya devam ediyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon sunuyor. Cumali Ersöz yönetiminde İl Tarım Müdürlüğü karşısında değerli hemşehrilerimize hizmet vermekte.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı. Şenola
1: düğün, şenola. Hayatınızın en özel anları, sevdiklerinizle paylaştığınız o unutulmaz anlar artık çok daha şık, çok daha özel bir mekanda hayat buluyor. Ekin Davet Evi kapılarını açtı. 150 kişilik geniş ve ferah salonu, modern ve zarif dekorasyonu, özenle hazırlanmış davet konseptleriyle söz, nişan, kına gecesi, özel günler ve tüm davetleriniz için size ve misafirlerinize unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Siz sadece anın tadını çıkarın. Geriye kalan tüm güzellikleri biz sizin için hazırlayalım. Kolay ulaşım avantajıyla eski Beş Evler Sağlık Ocağı karşısında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Gazi Murat Muhtar Sokak numara 3 adresinde sizleri bekliyor. Rezervasyon ve bilgi için 0533 465 39 79. Ekin Davet Evi. Hayalleriniz burada gerçeğe dönüşüyor.
2: Yatırımın mucidi Burak Gayrimenkul. Yatırım denince akla gelen ilk adres. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım-satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık, kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Neşet Efendi Konağı Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334. 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055. 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan Efem dinliyor.
3: Elsöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: gönül frekansınız.
1: Ufuk Plaza katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
2: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
2: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
2: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri...

0: Çit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
3: Anneler gününün en anlamlı hediyeleri Bozdoğan Çeyiz'de. Evinize değer katacak ürünler, anneleriniz için özel fırsatlarla sizleri bekliyor. Üstelik açık hesap, elden taksit avantajıyla her an yanımızda olan tüm annelerimizin anneler gününü kutlarız. Bozdoğan Çeyiz mağazaları.
4: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
5: Tattınız mı?
4: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
5: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
4: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
5: 873 8850.
4: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
6: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Ufuk Plaza katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor. İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90.
7: 813 97 90.
6: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
7: Anında yayınlansın.
6: Sultan Radyo.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Tilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
4: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres: Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 44 07. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu, radyosu tam 106.0. Radyosu tam 106.0. Radyo Sultan.
6: İlaç Kili Radyo.

0: Ufuk Plaza katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: Adam Gibi Radyo, Sultan Radyo.

0: Bir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giyimenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48

0: tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Oto Center.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
0: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46/A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
3: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz. Sultanı olmaya geliyoruz. Pop, slow, arabesk, günün her anı en iyi müzik. Radyoların sultanı her an yayında.
1: Ufuk Plaza katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
5: Saygın Radyo Sultan dinleyenleri, sevgili müzikseverler, Sultan Radyo'dayız. Yayın birlikteliğimizin adım adım sonlarına doğru yaklaşırken sevgili Bilgin Cırnavuk ve Ali İsbir adına Ufuk Plaza ailesine gönlümden geçen bütün güzel şarkılarımızı armağan ediyorum.

0: Ufuk Plaza katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: Adam Gibi Radyo, Sultan Radyo.

0: RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: 23 yıllık bebek ve çocuk giyimi tecrübemizle yepyeni yerimizde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kilis halkının güveniyle büyüyen Fatih Giyim artık sadece 0-15 yaş çocuk giyimiyle değil, modern, şık ve zarif bayan giyim koleksiyonuyla da hizmetinizde. Kaliteli kumaşlar, her zevke uygun tasarımlar ve her bütçeye hitap eden fiyatlarla ailenizin giyim adresi olmaya devam ediyoruz. Kız çocuklarınız için rengarenk elbiseler, erkek çocuklarınız için enerjik kombinler ve bayanlar için sezonun en trend modelleri Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Adres: Tayyip Erdoğan Meydanı Yukarısı, Eski İmam Hatip Lisesi Karşısı. İletişim 0546 894 5476. Fatih Giyim, tecrübemizden gelen güvenle ailenizin her yaşına, her tarzına dokunuyoruz.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres: Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı Karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
5: Yatırımın mucidi Burak Gayrimenkul. Yatırım denince akla gelen ilk adres. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık, kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Tulfan'da. İletişim: 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
6: 447 52 48
0: Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı. Ufuk Plaza katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bugünkü beraberliğimizi burada noktalıyorum. Benden hemen sonra Sultan Bacı Meşki Ala güzel bir yayında dinleyenleriyle buluşacak. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Yüzünüzden gülücükler, içinizden insan sevgisi, dudaklarınızdan tebessüm, hiç ama hiç eksik olmasın. Her şeyin en iyisi, en güzeli ve en baştan hayırlısının sizlerle olmasını temenni ediyorum. Huzurlarınızdan ayrılırken de değerli dostlar, ne diyoruz? Her daim olduğu gibi program biter, yalnız gider. I say goodbye.
1: Ufuk Plaza katkılarıyla dinlediğiniz Yalnız da Sevgi Çemberi sona erdi.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
0: 7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
4: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
4: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
4: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
4: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
1: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı, Beşevler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
5: Tattınız mı?
2: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
5: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
2: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
5: 873 8850.
2: Adres Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
6: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
7: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
6: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrolse daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet'se fark eder.
0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
9: Meşki âlâ başlıyor.
10: Meşki âlâ.
8: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki âlâ başlıyor.
10: Meşki âlâ.

11 Mayıs'ı gösteriyor takvimler ve birlikteyiz. Meşke Ala başlıyor. Haftanın en güzel gününde, günün en güzel saatlerinde birlikteyiz. Niye bu kadar mutluyum daha programa başlarken? Çünkü hafta sonu tatili bitti de ondan size olan özlemimi bugün itibariyle Cuma gününe kadar hafta içi her gün böyle program saatlerimizde sohbet ederek, sevdiğimiz eserleri dinleyerek gidereceğim de ondan. O yüzden bu mutlulukla herkese sevgiyle merhaba der ve güzel bir hafta dilerim. Meşke Ala başlıyor.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059 Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde lezzetin güvenilir adresi.
2: Şehrin en keyifli buluşma noktası artık çok yakınınızda. Loca 101 Kafe, Ala Kafe karşısında sizleri bekliyor. Okey severler, oyun tutkunları, sıcacık çayınız, keyifli sohbetiniz ve eğlenceli oyunlar burada bir arada. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek, günün stresini atmak ve kaliteli bir ortamda eğlenmek istiyorsanız adresiniz belli. Loca 101 Kafe, adres Ala Kafe karşısı. Loca 101 Kafe, keyfin yeni adresi.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendim.

Biz gönlüme de gönüllerin radyosuna da bir kez daha hoş geldiniz. Meşki Ala az önce başladı ve tabii ki çok güzel eserler, çok güzel istekler de başladı. Hafta sonu bir hayli kalabalıktık. Program yok. Nasıl kalabalık oluyoruz? Sosyal medya üzerinden siz mesaj gönderdiniz, ben cevapladım. Bu haftanın listesini bugün itibariyle büyük olasılıkla oluşturduk. Ama bu demek değil ki yeni istekleri beklemiyorum. Tabii ki bekliyorum ve Meşki Ala'ya yani istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer direkt benim aracılığımla ulaşmak isterseniz Instagram'da beni Hatice Duyar adıyla takip edebilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Meşki Ala olarak gönlünüze talibiz, gönlünüzün içindeki güzelliklere talibiz. Bunların karşılığında da size huzur, keyif, neşe ve mutluluk vermek üzere buradayız. Bir kez daha söylemek gerekirse güzel bir gün, güzel bir hafta başladı.

0: Emir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: tek noktada. Kilis'te döner anlayışı değişiyor. Beğendik döner kapılarını açtı. Tamamı fırınlı döner konsepti ve kurumsal hizmet anlayışıyla Kilis'te sizlerle. Beğendik beytiyle sofraya şıklık. Beğendik güveç dönerle fırının en iddialı hali. Hatay usulü dönerle baharatın ustalığı. Kilis usulü dönerle yerel lezzetin zirvesi. Ekmeğimiz günlük ve sıcacık kendi fırınımızdan. İster dürüm, ister porsiyon. Ezme, salata ve çiğ köfte ikramlarımızdır. Ailece, dostlarla ya da hızlı bir öğün için lezzet dolu bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Doğan Güreşpaşa Bulvarı, numara 45/A. Alo sipariş 0348 803 50 51, 0530 606 çift 079. Beğendik döner. Lezzet ateşte pişer, fark beğendikte ortaya çıkar. Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı, numara 21, 0554 279 28 28.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar yanı Leyla Güzellik Salonu.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.

Canlarım, neyi seversen o olursun. Bu doğru bir söz değil mi? Neyi düşünürsek onu çoğaltırız. Aslında burada sevginin bir simya olduğunu söylemek istiyorum ve tabii ki insan gönül bu. Sevince eğrimi doğru mu yanlış mı, yoksa sevilmesi gereken bir şey mi biri mi diye düşünmüyor. Sevgi veriyor ama sevgi simya ya. Yanlış bir şeyleri sevmek diye bir deyim de çıkıyor bu sevginin simya olduğunu söylediğimizde. O yüzden sevdiğimiz şey her neyse bizi dönüştürür. Biz güzeli sevelim ki daha güzele dönüşelim ve tabii ki şunu hiç unutmamak gerekiyor. Hiçbir şey bu hayatta sevgi kadar dönüşmez.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Yatırımın mucidi Burak Gayrimenkul. Yatırım denince akla gelen ilk adres. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık, kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç, hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Tufan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

Ay ay ay, sevginin dönüştürücü gücüyle birlikteyiz. Meşke âlâ başladı, ne de güzel başladı. Böyle Mayıs ayını yer yer rüzgarlı, yer yer çok sıcak, yer yer yağışlı geçiriyoruz. Ama tam olarak daha böyle Türkiye'nin her yeri için yaz gerçekten geldi demiyoruz. Herhalde okullar kapanana kadar böyle devam edecek. Okulların kapanmasıyla, yaz tatilinin başlamasıyla belki de yaz iyiden iyiye geldi diyeceğiz. Hadi bakalım, şimdi bizi motivasyon olarak havalar böyle parçalı bulutlu ya da işte rüzgarlı, sıcak, ılık şeklinde devam etse de eserlerimiz çok güzel ve bizim motivasyonumuzu yükseltecek bir eserle program devam ediyor.

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı.

0: Kiriste halı yıkamanın en kurumsal adresi.
1: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kiriste profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
0: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
1: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
0: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
1: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
0: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
3: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı, 500 evler. Telefon: 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
4: Kiliste büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kiliste. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres: Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
5: Anneler Günü'nün en anlamlı hediyeleri Bozdoğan Çeyiz'de. Evinize değer katacak ürünler, anneleriniz için özel fırsatlarla sizleri bekliyor. Üstelik açık hesap, elden taksit avantajıyla her an yanımızda olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. Bozdoğan Çeyiz mağazaları.
6: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
7: Tattınız mı?
6: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
7: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
6: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
7: 873 8850.
6: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
8: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsundur. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek istedim. Varsın sararsaydık. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

Birlikteyiz ve çok güzel mesajlar geliyor. Yeni yeni takipler alıyorum. Bu arada aramıza yeni katılanlara hatırlatmakta fayda var. Hatice Duyar adıyla beni Instagram üzerinden ve sosyal paylaşım ağlarından takip edebilirsiniz. Şimdi, hep söylüyorum ya ben canlar. Sevebileceğimiz birine, gerçekten gönülden sevip bağlanabileceğimiz birine öyle kolay kolay rastlayamıyoruz. O yüzden rastladığımızda da kıymetini bilelim. Sudan sebeplerle gücenmeyelim, sudan sebeplerle alınganlıklar, kaprisler yapmayalım. Sevginin simya olduğunu söyledim. Bu noktada birbirini seven eşlerin de birbirini dönüştürdüğünü hatırlatmam gerekiyor. Eğer güzellik varsa sevginin mayasında, sizin ilişkiniz için söylüyorum, siz daha güzel bir hale dönüşeceksiniz. Ama kavga, kıyamet, kapris, kıskançlık varsa sevgi sizi olumsuz yönde de dönüştürebilir. O yüzden de yani sevdiğinizin kıymetini

Bakraçta tutan yoğurda parmağı banma. Aklıma düştükçe anam

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Tilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap

0: kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
3: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

Bence dinlediğimiz bu eserler yüreğimizin yani yağlarını eritiyor belki ama gönlümüzün kirini pasını da temizliyor. Ve gerçekten de hanım eli çiçeklerinin mis gibi koktuğu bu güzel mevsimde aslında gönlümüzün kiri pası silindikçe nasıl hafiflediğimizi, nasıl arındığımızı fark ediyoruz. Ve bu da çok iyi geliyor bize, değil mi? Gün bitiyor, mevsimler bitiyor ama birini seviyorsak kalbimizde yaşamaya devam ediyor. O zaman şunu söylemiyoruz işte, gün biter, her şey biter. Ne diyoruz bunun yerine? Gün biter, gülüşün kalır bende. Mevsimler de geçse, zamanlar da değişse, sevdiklerimizin kalbimizde kalması dileğiyle geçiyorum ben sıradaki esere.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: noktada.
1: Otoalım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres: Kilis Özel İdaresi Karşısı. Telefon 0530 665 0979. Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
0: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
0: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
3: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmenevi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
4: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'den geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
5: 23 yıllık bebek ve çocuk giyimi tecrübemizle yepyeni yerimizde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kilis halkının güveniyle büyüyen Fatih Giyim artık sadece 0-15 yaş çocuk giyimiyle değil, modern, şık ve zarif bayan giyim koleksiyonuyla da hizmetinizde. Kaliteli kumaşlar, her zevke uygun tasarımlar ve her bütçeye hitap eden fiyatlarla ailenizin giyim adresi olmaya devam ediyoruz. Kız çocuklarınız için rengarenk elbiseler, erkek çocuklarınız için enerjik kombinler ve bayanlar için sezonun en trend modelleri Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Adres Tayyip Erdoğan Meydanı Yukarısı Eski İmam Hatip Lisesi karşısı. İletişim 0546 894 5476. Fatih Giyim, tecrübemizden gelen güvenle ailenizin her yaşına, her tarzına dokunuyoruz.
6: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
0: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
7: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. ışıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
8: Yatırımın mucidi Burak Gayrimenkul. Yatırım denince akla gelen ilk adres. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık, kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
9: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.

Seni hatırlayan son kişi de öldüğünde hiç yaşamamış olacaksın. Ben bu sözü sosyal medyada ilk duyduğumda görseliyle izlemiştim. O kadar etkilendim ki sonra bir daha izledim, bir daha izledim ve bilmiyorum, çok az şey beni bu kadar etkiliyor. Hala da etkisindeyim, tesirindeyim. Gözyaşı bile döktüm ben bu sözün üzerine, biliyor musunuz? Ne bileyim. Ay işte öyle bazen bir şeyler bizi çok etkileyebiliyor. Beni en çok etkileyen sözlerden biri oldu bu. Seni hatırlayan son kişi de öldüğünde hiç yaşamamış olacaksın ve bu cümlenin son bölümünü söylemeye dilim varmıyor ama bu cümle üzerine birazdan konuşacağız. Şimdi çok güzel bir istekle devam edelim Meşki Ala'ya.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
2: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
2: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
2: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu Karşısı 500 Evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş. Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyük baş, küçük baş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar Parkı'yla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
3: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
4: Tattınız mı?
3: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
4: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
3: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
4: 873 8850.
3: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
1: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
0: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağa Çıkan petrolü tercih eder.
5: Opet Dağa Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağa Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağa Çıkan petrolse daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon: 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet daha çıkan petrol. Opet'se fark eder.
2: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
6: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Efendim.

0: Bendeki bu aşk, bendeki bu aşk bu can bu bedenden çıkıncaya kadar giderim. Bu can bu bedenden çıkıncaya
1: kadar. Canlar, dokunaklı. Ne yapalım, bizim böyle sözlerimiz, sohbetimiz, dinlediğimiz eserler dokunaklı. Yani bu konuda da halimizden memnunuz. O zaman hadi bir daha hatırlayalım. Seni hatırlayan son kişi de öldüğünde hiç yaşamamış olacaksın. İşte o yüzden canlarım, ne kendinizi, ne dünyayı, ne de bu dünyanın içindekileri, hatta hani zihninizin içindekileri bile gereğinden fazla önemsemeyin, olur mu? Ne bileyim, ben bu ara cümlelerimin böyle öznesinin hep derin duygular olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bizim ortak paydada buluştuğumuz müzik konusuna da sirayet ediyor ve çok derin duygularla başlayan programımız yine bizi derin duygulara götürecek eserlerle devam ediyor. Ama şunu bir daha söyleyeyim, ne kendimizi, ne dünyayı, ne zihnimizin içindekileri çok da fazla önemsememek gerekiyor. Yani sıkıntıları çok büyütmemek gerekiyor be canlar.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
2: Şehrin en keyifli buluşma noktası artık çok yakınınızda. Loca 101 Kafe, Ala Kafe karşısında sizleri bekliyor. Okey severler, oyun tutkunları, sıcacık çayınız, keyifli sohbetiniz ve eğlenceli oyunlar burada bir arada. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek, günün stresini atmak ve kaliteli bir ortamda eğlenmek istiyorsanız adresiniz belli. Loca 101 Kafe. Adres Ala Kafe karşısı. Loca 101 Kafe. Keyfin yeni adresi.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.

En güvenilir barometre vücudumuz canlar. Bir kere önce bu barometre neymiş ona bir bakalım. Ardından neden böyle söylediğimi açıklayayım. Şimdi barometre atmosferdeki hava basıncını ölçmeye yarayan bir alet. Atmosferde bulunan açık hava basıncı barometre ile milibar cinsinden ölçülüyor. Milibar da bir barın 4000'de biri değerinde atmosfer basıncının ölçü birimi. Bizim bedenimizin içinde de bir barometre var, milibar var. O yüzden sağlığımız konusunda en güvenilir barometre vücudumuz. Ve vücudun sesini bugün ne kadar duyduk, ne kadar dinledik. Bunlar önemli çünkü hani bu değişen mevsimle, daha evrensel ölçekte söylersek değişen iklim şartlarıyla aslında sağlığımız biraz uyku ve çok iyi biliyoruz ki artık biraz da içtiğimiz suyun kalitesine bağlı. O yüzden bu hafta yine sağlık öncelikli konularımız arasında olacak programlarımızda aralıklı olarak.

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
2: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: noktada. Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
0: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
1: 0533 151 86 62.
0: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofejin cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
3: Kilis'te ilk ve tek Piruze Doğaltaş, Akik, Kehribar, Sitrin, Turkuaz, Çakra, Amatis, Kuvars, Jasper, Ay ve Burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı Kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Piruze Doğaltaş. Piruze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğal Taş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Piruze Doğaltaş.
4: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

sizi canlarım bir konuda uyarmam gerekiyor. Uyarılar nasıl yapılır? Dikkat diyerek yapılır değil mi? Ben lütfen dikkat diyerek uyarıma başlamak isterim. Lütfen dikkat. Bu programda yani Meşk-i Ala'da aşırı dozda mutluluk yüklenir hücrelerinize, bilginiz olsun. Hatta öyle ki bir yerden sonra bizim damarlarımızda kan yerine aşk dolaşır. Öylesine derin duygulardan söz ediyorum, bilginiz olsun ve program başladığı an itibariyle mutluluk yüklenmeye başlar. Programın sonuna gelinceye kadar da bir telefonun şarj olması gibi mutlulukla yüklenmeye devam ederiz. Ve böyle olunca da birbirimizi ne kadar iyi anladığımız, bu programın aslında her eseriyle, her isteğiyle ve her muhabbetiyle böyle bir terapi gibi olduğunu birbirimize söylememiz çok da doğru bir tespit olur değil mi? O zaman terapi gibi program Meşk-i Ala devam ediyor. Bugün 11 Mayıs Pazartesi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Yatırımın mucidi Burak Gayrimenkul. Yatırım denince akla gelen ilk adres. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık, kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334. 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055. 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90 GSM 0544 442 42 43.

İlk başladığı dönemde Kızılcık Şerbeti'ni izliyordum. Seve seve izliyordum. Bayıla bayıla merakla izliyordum ama kaçıncı sezondu bilmiyorum. İşte Görkem öldükten sonra izleyenler bilirler. Ben çok saçmaladığını düşündüm o dizinin. Hala da öyle. Bir sürü giren bir sürü çıkan oldu zaten oyuncu olarak diziye. Ama orada Nursema'nın bir sözü vardı. Çok beğendiğim için 2024 yılında bakın. Yani 2024 yılında yazmışım ben bunu 6. ayda defterime. Çok hoşuma gittiği için şimdi sizlerle de paylaşacağım. Diyordu ki konu üzerine o bölümde Nursema, bazen bir yoldan geri dönmek de ilerlemektir. Yani yanlış da ısrar etmemek gerekir diyerek istikamet bu hafta sağlığa, güzelliğe, aşka ve huzura doğru olsun diyor. Sıradaki esere geçiyorum. Buyursunlar.

0: Bir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
3: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
2: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
3: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
2: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
3: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
2: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
0: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar Parkı'yla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap. Anneler gününün en anlamlı hediyeleri Bozdoğan Çeyiz'de. Evinize değer katacak ürünler, anneleriniz için özel fırsatlarla sizleri bekliyor. Üstelik açık hesap, elden taksit avantajıyla her an yanımızda olan tüm annelerimizin anneler gününü kutlarız. Bozdoğan Çeyiz mağazaları.
1: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
0: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
5: Tattınız mı?
0: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
5: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
0: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
5: 873 8850.
0: Adres Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
3: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim.

0: Hepimiz böyle mutlulukla yüklendik galiba. Şarj olduk yani, değil mi? O zaman şimdi programın sonuna geldiğimizi söylemek istiyorum. Pazartesiydi bugün. Haftanın ilk günü hep zor olur. Zor çalışırız, zor işe gideriz, zor kalkarız. İşte zorluklar devam eder ama program başladığı andan itibaren galiba kendimizi hep daha iyi hissediyoruz ve eğer şu ana kadar yüzünüzde meşki ala ile bir gülümseme oluşturabildiysem benden daha mutlusu olamaz. O nedenle dünyanın en mutlu radyo programcısı olarak yarın yeniden tam meşki ala saatinde gönüllerin radyosunda buluşuncaya kadar hepinize çok güzel bir hafta diliyorum ama istikamet Rabbimizin emrolunduğun gibi dosdoğru ol emrine uygun bir ömür geçirmek olsun diyerek güzel mi güzel bir hafta diliyorum ben hepimize. Canlarım, hoşça kalın, iyi haftalar.
1: Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden.

0: Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istedim.

duşum uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Noktada.
1: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Oto Center.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Kilis'te döner anlayışı değişiyor. Beğendik Döner kapılarını açtı. Tamamı fırınlı döner konsepti ve kurumsal hizmet anlayışıyla Kilis'te sizlerle. Beğendik Beyti ile sofraya şıklık. Beğendik güveç dönerle fırının en iddialı hali. Hatay usulü dönerle baharatın ustalığı. Kilis usulü dönerle yerel lezzetin zirvesi. Ekmeğimiz günlük ve sıcacık kendi fırınımızdan. İster dürüm, ister porsiyon. Ezme, salata ve çiğ köfte ikramlarımızdır. Ailece, dostlarla ya da hızlı bir öğün için lezzet dolu bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Adres Ekrem Çetin Mahallesi, Doğan Güreşpaşa Bulvarı numara 45/A. Alo sipariş 0348 803 50 51 0530 606 çift 079. Beğendik döner. Lezzet ateşte pişer, fark beğendikte ortaya çıkar. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46/A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
2: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar yanı Leyla Güzellik Salonu.
1: Nir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş, doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam, sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: 23 yıllık bebek ve çocuk giyimi tecrübemizle yepyeni yerimizde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kilis halkının güveniyle büyüyen Fatih Giyim artık sadece 0-15 yaş çocuk giyimiyle değil, modern, şık ve zarif bayan giyim koleksiyonuyla da hizmetinizde. Kaliteli kumaşlar, her zevke uygun tasarımlar ve her bütçeye hitap eden fiyatlarla ailenizin giyim adresi olmaya devam ediyoruz. Kız çocuklarınız için rengarenk elbiseler, erkek çocuklarınız için enerjik kombinler ve bayanlar için sezonun en trend modelleri Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Adres: Tayyip Erdoğan Meydanı Yukarısı Eski İmam Hatip Lisesi Karşısı. İletişim 0546 894 5476. Fatih Giyim, tecrübemizden gelen güvenle ailenizin her yaşına, her tarzına dokunuyoruz.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres: Tekya Mahallesi, İslam Bey Parkı Karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
5: Yatırımın mucidi Burak Gayrimenkul. Yatırım denince akla gelen ilk adres.
4: geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım-satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık, kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç, hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim: 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Emir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu Karşısı 500 Evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslamet Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
3: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
4: Tattınız mı?
3: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
4: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
3: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
4: 873 8850.
3: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
1: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
0: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağa Çıkan petrolü tercih eder.
5: Opet Dağa Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağa Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet daha çıkan petrolse daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet daha çıkan petrol. Opet'se fark eder. Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
6: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Efendim.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Tilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres Yeni Beşevler, Yeni Karakol civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim 0555 818 79 79.
3: Şehrin en keyifli buluşma noktası artık çok yakınınızda. Loca 101 Kafe, Ala Kafe karşısında sizleri bekliyor. Okey severler, oyun tutkunları, sıcacık çayınız, keyifli sohbetiniz ve eğlenceli oyunlar burada bir arada. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek, günün stresini atmak ve kaliteli bir ortamda eğlenmek istiyorsanız adresiniz belli. Loca 101 Kafe. Adres Ala Kafe karşısı. Loca 101 Kafe. Keyfin yeni adresi.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

kenarına güm güm düşer yuvarlanıram. Altılı saçlı Hayriye fıldır fıldır yürüye, ağzı burnu çürüye, gel beriye beriye. Altılı saçlı Hayriye fıldır fıldır yürüye, ağzı burnu çürüye, gel beriye

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Er.

0: 0531-856-62.
1: 0533-151-86-62.
0: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554-279-28-28.
0: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyen

kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: tek noktada. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmenevi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
4: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
5: Köseoğlu Otogaleri.
4: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
4: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531-361-0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
2: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için ferah salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543-232-2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
4: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
4: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
4: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
4: 0551-426-7481, 444-1682, 0850-888-1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
5: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni 5 Evler. 0532-460-8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
6: Kilis'te büyük açılış.
4: çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres: Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
2: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
3: Anneler gününün en anlamlı hediyeleri Bozdoğan Çeyiz'de. Evinize değer katacak ürünler, anneleriniz için özel fırsatlarla sizleri bekliyor. Üstelik açık hesap, elden taksit avantajıyla her an yanımızda olan tüm annelerimizin anneler gününü kutlarız. Bozdoğan

0: kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536-855-4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Dilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
0: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres: Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979. Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: noktada. Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofeji'nin cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
2: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
2: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
2: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni 5 Evler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
0: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 41 79. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
2: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.
4: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez. Şehrin en keyifli buluşma noktası artık çok yakınınızda. Loca 101 Kafe, Ala Kafe karşısında sizleri bekliyor. Okey severler, oyun tutkunları, sıcacık çayınız, keyifli sohbetiniz ve eğlenceli oyunlar burada bir arada. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek, günün stresini atmak ve kaliteli bir ortamda eğlenmek istiyorsanız adresiniz belli. Loca 101 Kafe. Adres Ala Kafe karşısı. Loca 101 Kafe. Keyfin yeni adresi.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

20.11 Alemi Sultan'la saatlerimiz. Gönüllerin Sultanı Alemi'nin Kral Radyosu. Radyonuz Radyo Sultan'dayız. Akşamın en güzel saatlerinden, şehrin en güzel frekansından sesimin ulaştığı tüm mekanlara. Sesimin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Geceniz daim olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun diyelim. Öncesinde her zaman olduğu gibi saatleri 20 ile 22 arasında Gönüllerin Sultanı'nda minik salik zaman dilimi içerisinde birbirinden güzel, birbirinden özel yorumlar eşliğinde FM Anı 106'da olacağız. Yine gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel çalışmalar eşliğinde 2 saatlik zaman dilimi içerisinde sizlerin istekleri, ekleri doğrultusunda paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam edeceğiz. 348 alan koduyla 813-9790 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından. Çilli Sultan Alem Duran yazdıktan sonra bana mesajlarınızı ulaştırmaya başlayabiliyorsunuz.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben

Yaşayan Efsane, Cengiz Kurtoğlu'nun o güzel efsane yorumlarından sadece bir tanesi ve öncesinde bir güzel cansever yorumu. Alemin en kralındaydı. Devam edelim öyleyse. Mesajlarımız var. Mesajınızın başına Kilis Sultan Ali Emduran yazdıktan sonra, isminizi isteğinizi yazdıktan sonra gönlünüzden her ne geçiyorsa paylaşmak adına saatler 22'ye kadar bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

Alemin'in Kral Radyosu'nda devam edelim öyleyse. 20.37 yaptık. Alemin Sultan'la saatlerimizi, gelen mesajlarımız var. Mesajlarımıza bakalım. İyi akşamlar, ben Kilis'ten Emine. Karnevili Mennan Bozkır ve sevdiği abisi Arabolu Hasan Sinci için. Ece Erdem'den bir şarkı istiyorum demişler. Murat Durmuşoğlu, kuzenim Mahmut Eri, amcam Murat Eri, kardeşim Barış Bakırhan. Onlar için bir şarkı istiyorum demişler. Armağanım olsun. İyi akşamlar Alem Duran. Ben Asi Kız. Tüm güzel parçalar, yüreği güzel adam, Asi çocuğa armağan ediyorum. İsa Can, başta dayım Zeki Tosun'a. Yılmaz, Mustafa Üzmüş. Batuhan, Hamza Özdere, Murat Çeliksoy, Mustafa Sürgüt, Erhan Kılçık, yine Resul Güler, Orhan Altay, Abdurrahman Bağlar için kıymetli dostlarıma bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesaj. Armağanımız olsun öyleyse. 348 alan koduyla 813-97-90 Sabidat numaramızın WhatsApp'ından. Kilis Sultan Ali Emduran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi. Saatleri 22'ye kadar bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

0: Sevgili Devran Çağlar'ın da efsane yorumlarından bir tanesi Alemin En Kralı'ndaydı. Devam edelim öyleyse. Sevgili Levent abi, selam olsun. Bir Dünya Çeyiz'in değerli şoförü, değerli emektarı sevgili Levent abiye selamlar olsun. Sevgili Mahir abi selamlar olsun. Mahir Aksoy ve değerli ailesi ve tüm sevenler için. Efendim Mandi 106'yı gösteren, bizlere gönül veren, bizlere kulak veren tüm gönül dostlarımıza selam olsun diyelim. Dostlar oldu birer yabancı gibi. Hasret çöküverdi bir hüzün gibi. Yollarda kaldım kimsesiz çaresiz gibi. Bir daha sevmek yok eskiden de o.
1: Alem Duran'la hayata da

Sevgili Sibel Can ablanın çok sevdiğim ve uzun zamandan beri hiç paylaşmadığım o güzel eserlerinden bir tanesi. Aslında şöyle gece yayınlarında çok çaldığım, çok paylaştığım o güzel eserlerden bir tanesidir. Sevgili Sibel Can ablanın Kendim Düştüm. Ya, kalkabilirim. Aslında bir insan düştüğü zaman kendi kalkmasını da bilmesini bilecek değil mi? Yani kendi düştüğü zaman kalkmasını da bilecek diye düşünüyoruz. Çok güzel ve çok anlamlı o güzel eserlerden bir tanesi. Alimin En Kralındaydı. Mustafa Demir'den sıradaki parçayı tüm sevenlerim istiyorum demişler. Armağanımız olsun. İyi akşamlar Hakan Yılmaz'dan. Bakalım Alem Duran, Serdar Güngör, Ahmet Akıllı, Mehmet Kelli'ye. Muhammed Ahmet Ayhan, Abdülrezzak, Sabri Karaşahin için ve canımdan çok sevdiğim Cemal Yılmaz'a ve Yılmaz ailesine. Güzel bir şarkı istiyoruz, çalar mısınız demişler. İyi akşamlar, ben Sevilay Yeter, eşim Yusuf Yeter'e bir şarkı istiyorum demişler. Armağanımız olsun. Mesajınızın başına Kilis Sultan Alem Duran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Bir kez daha söylüyorum. Lütfen bizlere mesajınızı ulaştırırken mesajınızın başına Kilis Sultan Alem Duran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın. Saatler 22'ye kadar bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Campus Oto Aksesuar, değerli patronun özellikle sevgili İsmail Bey'e de selamlar olsun. Özellikle en güzel eserler ona da armağanım olsun öyleyse. Geceler ayaz, geceler sensiz, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz.

0: Enis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde. Lezzetin güvenilir adresi.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
3: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe. Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
1: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.
0: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlik'le fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055, 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetiştirdiniz.

Bir Harika Avcı şarkısıdır. Olmaz olsun alemin en kralında. Ne zaman bu şarkıyı dinlesem, bizim bir kaptanımız vardı. Kaptan 079 Mehmet. Özellikle onun fon müziğiydi. Ona da selam olsun diyelim. Burada da şu anda İstanbul'da kulaklarını çınlatmış olalım. Sevgili kaptanımıza da selamlarımızı göndermiş olalım öyleyse. İyi akşamlar abi. Bakalım canım abim Memuş Ferhanoğlu. Yine bakalım hemen şöyle. Onu çok seviyoruz. Bir şarkı istiyoruz demişler. Yine iyi akşamlar, ben Sebila Yeter, eşim Yusuf Yeter için bir şarkı istiyorum. Sevgili Mehmet abi, özellikle Mehmet Erilmaz, kardeşim Yahya Erilmaz'a güzel bir şarkı gönderirsen dinlemedeyiz demişler. Selam olsun. Alem Duran, Murat Durmuşoğlu, Mahmut İri, amcam Murat İri, Barış Bakırhan bir şarkı istiyoruz demişler. Özellikle armağanımız olsun öyleyse. Mesajınızın başına Kilis Sultan Alem Duran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın. Saatleri 22'ye kadar Alemin En Kral Radyosu'nda mesajlarınızı bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. 106'dayız sevgili Burhan Çaçan. Diledim seni Alemin En Kralında olsun öncesinde.

Sevgili Gülnaz'ın sesinden o güzel yorumlarından bir tanesi Alemin En Kralı'ndaydı. Devam edelim öyleyse. 106'dayız. Rabbim tüm annelerimizi, yani hayatta olanlara Allah'tan sağlık afiyet dileyelim. Hayatta olmayanlara da rahmet dileyelim öyleyse. Şarkı bana darman olsun öyleyse. Sevgili konaklı Mehmet Bey selam olsun. Mehmet Aygün'le seni dinliyoruz. Güzel bir şarkı, bizlere de gönderirmişsin demişler. Armağanım olsun öyleyse. Dünya öyle bir dünya ki, dünya yalan dünya. İbrahim Erkal'ın dediği gibi, neyine güveneyim? De git yalan dünya.

0: için.
1: Sevgili İbrahim abinin de çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Ben de insanlar gördüm, Alim'in en kralındaydı. Devam edelim öyleyse. 21.38 yaptık Alim Sultan'da saatlerimizi. Nerelerde dinleniyoruz, nerelerde dinletiliyoruz bilmiyorum ama bizler gönüllerin sultanındayız. Alim'in en kral radyosunda en kral şarkılarımızda saatleri 22'ye kadar paylaşmaya devam ediyoruz. Şehrin bir markası, her zaman her yerde söylediğim gibi, özellikle açıldığı günden bu yana hizmetin, kalitenin ve lezzetin en güzelini değerli halkımıza sunan, tattıran değerli bir isimdir, değerli bir ustadır. Şehrimizin bir değeridir aslında. Sevgili Şirin Ustam'a da selam olsun diyelim. Kasap Şirin Ustam şu anda da bizleri dinliyor. Özellikle kendisine yine ortamında bulunan tüm dostları ve tüm sevenler için de armağanım olsun gönlümden geçen en güzel ve en güzel ve en kral yorumlar öncesinde. Çok güzel bir şarkı var. Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz. Dermanı aramda, yaramda arama doktor. Benim dermanım yardadır diyor. Boşuna benimle uğraşma doktor.

0: Şimdi bu şarkıları çaldık ama sevgili İsmail abi de geldi. İsa Oysa Önü Mekanı yılların eskitemediği bir isimdir. İsmail abi sesini duyalım senin ya. Abi şöyle bir uzaktan da olsa sesini duymak istiyorum. İsmail abi konuşabilirsin gönül rahatlığıyla. Bir dakika abi. İsa ve İsa Onun Mekanı yılların bir ismidir sevgili İsa ve İsa Onun Mekanı. Bir selam gönder abi ya.
1: Alemin en güzel frekansı 106.0 Radyo Sultan'da Alem Duran ile birlikleriniz devam ediyor. Her zaman saygı duyduğum kardeşindir Alem Duran benim. Çok severim kendisini. Yıllarını vermiş Radyo Sultan'a. Çok iyi bir insan. Kalbi temiz, yüreği temiz, kendisi temiz, güzel bir insan.
0: Eyvallah. İsmail abi, biz sizden öğrendik aslında. Biz çocuktuk. Biz daha çocuktuk. Aklımız yetti yeteli. Biz İsmail abi'yi dinliyorduk. İsmail abi radyolardan uzakta ama uzak kaldı ama arada sırada gel abi. Bir sesini duyalım. Bir seni görelim.
1: Şeref
0: bir Yiğit'i görelim. Yiğit sen de hoş geldin. Özellikle de geceye dair son güzel eserlerimde sevgili İsmail abi için ve Yiğit Kemal için özellikle armağanımız olsun. Bu şarkıyı dinleyelim. Ardından vedamızı yapacağız. Haberiniz olsun.

Sevgili Metin Işık'ın da çok sevmiş olduğum o güzel eserlerinden bir tanesi Alimin İnkarı'ndaydı. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugün de geldik biz ayrılan sürenin sonuna diyelim öncesinde. Son güzel eser de özellikle bakalım hemen şöyle. Eyvallah göndermiş, armağan etmiş olalım öyleyse. Uğur Işılan'ın o güzel çalışmalarından bir tanesiyle son güzel eseri sizlerle beraber baş başa bırakacağım ama öncesinde bakalım unuttuğumuz mesajlarımız var mı? Bizleri dinleyen gönlü dostlarımızın mesajları var mı? Hemen onlara bakalım.

0: yazdım.
1: Özellikle son güzel eserimiz, son güzel çalışmamda Korkutan İletişim, özellikle değerli patronu, değerli ağabeyim, sevgili Ali Korkutan abime selam olsun.

Sevgili İbrahim Örseç'in, değerli solistimiz sevgili İbrahim Örseç'in, yine tüm sevenler için, yine değerli, kıymetli, değerli ağabeyim, sevgili Ali Keloğlu abime selamlar olsun. Gecen daim olsun, hayırlı akşamların olsun abi. Son güzel eserler armağanım olsun. Meşhur İzorlu Ciğerci Vakıf Ustam, selam olsun değerli misafirlerine ve kendisine. Son güzel eserlerim armağan olsun. Payam Besi Çiftliği, sevgili Mehmet dayımız başta olmak üzere, sevgili Cuma'ya, sevgili Mustafa'ya ve sevgili Muhammed kardeşime selam olsun. Özellikle Payam Besi Çiftliği tüm emektarlarına ve değerli kıymetli müşterilerine hitabende son güzel eserim armağanım olsun öyleyse. Yarın sabah biliyorsunuz, hem sabah yayınında hem akşam yayınında Gönüllerin Sultanı'nda oluyoruz. Sabah saat 9 ile 11 arasında görüşme ümidiyle yine son güzel eserim. Sevgili Mehmet abi selam olsun. RSOT Eksper değerli ustası, değerli duayeni, eksperin duayeni diyebiliriz aslında değil mi? Sevgili Mehmet abiye, RSOT Eksper değerli ailesine, değerli kıymetli müşterilerine, Mir Bey yapı, sevgili Halil Bey'i de unutmayalım. Son güzel eserimiz armağanımız olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sabah görüşmek ümidiyle.

0: olur.
1: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: noktada.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
2: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
2: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
2: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş. Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
2: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.

Seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, işte seni sevmemek için de öyle. Seni sevmek için ne kadar söz varsa dilimde, seni yermek için, sana ermek için yok işte, yok işte. Bir yalan uyduruyorum ben kendimce. Kendime umutsuzluk, sana umut. Yollarıma çaresizlik düşmüş eşkıya. Ben sana zehir, zemberek bir suskunluğum. Ben sana gözlerinden vurulmuşum. Sana açılan kapıların, üzerime kapanan sesinde ben seni değil, kendimi unutmuşum. Yaralarımın kanayan damarlarına uykusuz gecelerinden kör sokaklar sürmüşüm. Ne mutlu bana, ne mutlu. En çok bir yıldız kayıyor, biliyor musun? Bir dilek tutuyorum işte. Ellerin oluyor, tutunuyorum sana. Soluksuz bir sokak lambası altında Şubat'a müebbet gözlerimi sunuyorum sana. Şubat'a müebbet gözlerimi anlasana.

Seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, İşte o kadar yalan uyduruyorum kendime. O kadar yalan kime ne? Kendime yalanlarla tutunuyorsam kime ne? Kendimi sende unutuyorsam kime ne? Sende susuyor, sende konuşuyorsam, sende uyuyup sende uyanıyorsam, vuruyorsam talan olan umudun mahzenine kendimi kime ne? Kime ne kendimi kanatıyorsam senin düşünde, yalan ya da gerçek. Sen sakın gecesiz uykularımda üşüme, sakın üşüme. Ben üşüyorsam kime ne? Ben üşüyorsam kime ne?

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsiz. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez.

0: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar, her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: nasıl muhtaç ise muhtacım böylece. Olmasın ayrılık, olmasın sevgi.
1: Sultan Radyo.

0: kadar severken memleketi, belki de aşkın lezzetini kaçırdım. Olsun. Yüzün fırtınası hayatımda, yaşamasam da tutkulu bir sevda, ölümsüz aşkların bekçisi oldum ya. Evlenemedim. Bir oğlum olmadı mesela. Yüreğine sevgi, aklına bilgi ve eline helalinden bir marifet koyacağım. Bir kızım olmadı. Bütün pınarlardan duru, ışıklı geleceğin çocuklarına öğretmenlik yapacak. Ah güzel kız. Kalbimi birbirini fark edemeyen, bu yüzden bencillik çukurunda boğulan nefislerin çoraklaştırdığı memleketime helal ediyor. Biz ebabil kuşuyuz gülüm. Gölgesini büyük sayan mağrur fillerin belalısıyız. Kısa çöpüz. Uzun çöpte hakkımız vardır da gözümüz yoktur. Kiminin dilindedir memleket, kiminin bir çek karnesi gibi elinde. Onlar istikbal kaygısında, biz insan saygısındayız. Ödülü yoktur sevgimizin. Bilet almadığımızdan piyangoda beklemeyiz. En yakınımızdaki bile anlamaz bizi. Çünkü memleket sevmek için aşkın kıymetini bilmek lazım. Komşum kızı, bana aşık olduğunu yazmışsın. Ey gençliğimin küçük papatyası, nereden aklına düştü bu aşkın yetimine aşık olmak? Sen bu mahalleden taşınmadan ve saçlarına bir pırlanta toka gibi baharı takmadan önce senin mutluluğunu sabahlara kadar ben beklerdim. Ayşe teyzemin evini, ecdat yadigarı çınar ağacını, bizim çocukların iki kalas bir heves top sahasını ve yalnızlığımı bekler gibi. Ailesi tarafından bana emanet edilen bir kıza bacım dedikten sonra nasıl aşık olabilirdim? Affet beni. Bembeyaz bir gelecek bekliyor seni. Arada bir mahalleye uğra. Evlen. Çocukların olsun. Onlara memleketi öğret. Onlara memleketi sevdir. Çünkü bir ayçiçeğin güneşe bakışı gibi sevmeli insan memleketini. Bir tohumun ormana, bir derenin denize koşması gibi sevmeli insan memleketini. Memleket demek ne demek? Memleket demek sen demek, ben demek, biz demek. Ah güzel kız, bu kadar yalnız, bu kadar kimsesizken ve bu kadar hüzünlüyken memleketim, başka bir aşkı koyamadım yüreğime. Ben olamam bir aşkın kölesi, benim derdim memleket meselesi.
1: Yok gönlümün hilesi, benim derdim güzel kız memleket.

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız, buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız, neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun, yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık, neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Ne eylesin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz.

ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Neylersin? Ah bebeğim ah. Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında ayrılıp ölümden üste yazılınca gideni durdurmaya yetişmez sesin. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne ilersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Neylersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı. Bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

Varsın olsun sen beni zalim bilir. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: ben iki. El alem dinlemese de yine Sultan FM dinliyor.
1: Hey be Can Hocan, yaşlandıkça gençleşen, düşleriyle mutluluğu çizebilen ve hayatın acımasızlığını yüreğine nakleden, gülmeyi öğrendiğim bir sevda tanıyorum ben.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten oraya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kapla bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

0: Sultan FM.
1: Gökhan kardeş.
2: Söyle gardiyan.
1: Neden ziyaret için gelmiyor senin?
2: Gelmez tabi gardiyan. Kimsenin kalmadı ki.
1: Neden düştü peki bu kör uzundanlara?
2: Of, keşke de sormasaydın be gardiyan. Hani insan kendini bitirir ya. Ben kendimi bitirenlerdenim. İnsan cennetini seçer ya. Ben cehennemimi seçenlerdenim. Of, işte söyleyeyim de dinle.